Aleluya, aleluya, y cabalanciana. Aleluya, aleluya, cabalani di. Atuni di. Atuazana. Aleluya, aleluya, mo. Atu aleluya, aleluya, canidi. Atu aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, makabasa. Yeah, cabo. Yes, sorry, I'm not your teacher.